0: 奶奶，你确定收音机在天台吗？我昨天好像看见在院子里的榻上。
1: Ügüzdümeki, ügüzge çıkıp bir karabiyin.

0: 来来来，去吧去吧。啊，天哪！
1: 爸爸。哎。Çok ama
2: gülüm ne olsun ki şebnemlerini çöçtüp çürüttün la.
1: Neden açıyorsam kahram? Nasıl bagajım?

0: Çoğundadığınızın öyü kaydıp gelişini saklavadı ben. Çoğundadığınız şu yekenge bazı kılık etken o adını tarakş edip beni nırtını askan bedi şundak yakşı erdiydi. Bir neç gündün ki kaydıp geliydi. Bu ay kese öyünü tapala mı?
1: Bizning uy ayanda.
0: Yo'q. Bu bizning uyimiz shu.
1: Qalaslar, ma'u kulumo o'zimaydu.
0: Rostlar rangi o'xshagan bilan faqat o'xshamayotdi. Bu voy kasa. Mush uyni topalamu. Cho'ndadingiz. Kaydıp gelip öğünü tapamayı kalamı da pek ensire vardım. Tapamız, kandak kulağımız. Tapamıyız o, kandak kulağı.
2: Naynay de hua, ran o sıkao zı kecan gaysao de fangsiyang. Da men de kehen, uhua guo de qi wei, jiu wu de chu gan, do ran piao guo de xiao ge zi 辨认出回家的方向。